0: disco.
1: Gişede Jama Mekne. İspanakan dizayna trelu Jama Mekne. Tahu sarikneş eksteryeriz.